Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Serdimanlı kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiyedir.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5. Toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
1: Aftefm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: FM'de Jamie Bilicom.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, Bir Bank Çatı ile kısa yolu var. Artık yola bak bitirmeye

0: Da. Bakıda günorta saat 12'dir.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Şampiyonası'nın halledici maçlarıyla zengin olan ikinci tur devam eder. Sizinle ben Dr. Ziya. Meksika'dan sonra playoff'a vesigeni 100% özüne temin eden, özde grupta birinciyi tutarak Amerika Birleşmiş Devletleri yığması oldu. D grubunda meydan sahipleri Avustralya'nı 2-0 hesabıyla mağlup etti. Türkiye ise Paraguay'a uduzdu 0-1 ve Dünya Şampiyonası'nı terk etmeli olacak. D grubunda birinci yeri Amerika Birleşmiş Devletleri temin edir. İkinci, üçüncü yerler uğrunda ise Avustralya ve Paraguay üçüncü turda öz aralarında karşılaşacak. C grubunda ise Merakeş Şotlandiya'nı 1-0, Brezilya Haiti'ni 3-0 hesabıyla mağlup ettiler. Brezilya ve Merakeş'in her 4 halı var. Topların farkına göre Brezilya birinci yerde gelir. Şotlandiya bir galibiyle üçüncü yerdedir 3 halla. Haiti ise 0 halla bütün şanslarını yitirir ve Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'den sonra terk eden nöbeti komanda olur. Dünya Şampiyonası'nın 10. oyun gününde ise nöbeti 4 maç geçirilecek. F grubunda Niderland İsveç'le, Tunis ise Japonya ile karşılaşacak. İ grubunda Almanya Côte d'Ivoire'la, Ekvador ise Curaçao ile. Bu gruplarda durum beledir. İ grubunda Almanya ve Côte d'Ivoire'ın her 3 halı var, Ekvador ve Curaçao'nun ise halları yoktur. F grubunda İsveç 3 halı birinci yere gelir, Japonya ve Niderland ikinci üçüncü yerleri bölürler, Tunis ise 0 halla 4. yerdedir. Bir kadar sosyal medyada baş verenler hakta. Yakin ki Instagram'da görmüşsünüz. Norveç komandası Amerika'daki gıdadan narazı kaldılarına göre özleriyle 1 ton muhtelif balık, 600 kilo Norveç pendiri, üstelik 6000 adet portakal ve yemek hazırlamak için 3 tanınmış aşbazı da getirirler. Belki de bilirsiniz ki ticari məqsədi olmayan yük kimi qida məhsullarını belə asan Amerika Birleşmiş Ştatlarına getirmek mümkün değil. Bu xüsusi əməliyyatla FIFA'nın logistik qurumları turnirə yarım il qalarkən məşğul olmağa başladılar. Nəticədə gömrükdə bu yükü saxlayan olmadı, çünki sənədlər artıq təsdiqlənmişdi. Digər məxsusiyyət haqqında turnirin sponsorlarından biri olan məşhur aviyaşirkət FIFA prezidenti Gianni Infantino'ya xüsusi özel təyyarə ayırıb ki, gündə ən azı 2 maççı canlı olarak tribunlardan seyretmeye özünü çatdıra bilsin. Məsafələr çok büyükdür axı. Deyilənə görə bu sponsorluq paketinə daxil olan şərtlərdən biriymiş. Bugünlük bu qədər. Hələlik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Şampiyonası'nın halledici maçlarıyla zengin olan ikinci tur devam eder. Sizinle ben Doktor İzya. Meksika'dan sonra playoff'a vesigeni 100% özüne temin eden özde grupta birinciyi tutarak Amerika Birleşmiş Devletleri yığması oldu. D grubunda meydan sahipleri Avustralya'yı 2-0 hesabıyla mağlup etti. Türkiye ise Paraguay'a uduzdu 0-1 ve Dünya Şampiyonası'nı terk etmeli olacak. D grubunda birinci yeri Amerika Birleşmiş Devletleri temin eder. İkinci, üçüncü yerler uğrunda ise Avustralya ve Paraguay üçüncü turda öz aralarında karşılaşacak. C grubunda ise Merakeş Şotlandiya'nı 1-0, Brezilya Haiti'ni 3-0 hesabıyla mağlup ettiler. Brezilya ve Merakeş'in her 4 halı var. Topların farkına göre Brezilya birinci yerde gider. Şotlandiya bir galibiyle üçüncü yerdedir 3 halla. Haiti ise 0 halla bütün şanslarını yitirir ve Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'den sonra terk eden nöbeti komanda olur. Dünya Şampiyonası'nın 10. oyun gününde ise nöbeti 4 maç geçirilecek. F grubunda Niderland İsveç'le, Tunis ise Japonya ile karşılaşacak. İ grubunda Almanya Côte d'Ivoire'la, Ekvador ise Curaçao ile. Bu gruplarda durum belədir. İ grubunda Almanya ve Côte d'Ivoire'ın her 3 halı var, Ekvador ve Curaçao'nun ise halları yoktur. F grubunda İsveç 3 halı 1. yerde gelir, Japonya ve Niderland 2. 3. yerleri bölürler, Tunis ise 0 halla 4. yerdedir. Bir kadar sosyal medyada baş verenler hakta. Yakin ki Instagram'da görmüşsünüz. Norveç komandası Amerika'daki gıdadan narazı kaldılarına göre özleriyle 1 ton müxtəlif balıq, 600 kilo Norveç pendiri, üstəgəl 6000 adet portakal ve yemek hazırlamaq için 3 tanınmış aşbazı da getirirler. Belki de bilirsiniz ki ticari məqsədi olmayan yük kimi qıda məhsullarını belə asan Amerika Birleşmiş Ştatlarına getirmek mümkün değil. Bu xüsusi əməliyyatla FIFA'nın logistik qurumları turnirə yarım il qalarkən məşğul olmağa başladılar. Nəticədə gömrükdə bu yükü saxlayan olmadı, çünki sənədlər artıq təsdiqlənmişdi. Digər məxsusiyyət haqqında turnirin sponsorlarından biri olan məşhur aviyaşirkət FIFA prezidenti Gianni Infantino'ya xüsusi özel təyyarə ayırıb ki, gündə ən azı 2 maççı canlı olarak tribunlardan seyretməyə özünü çatdıra bilsin. Məsafələr çox böyükdür axı. Deyilənə görə bu sponsorluq paketinə daxil olan şərtlərdən biriymiş. Bugünlük bu qədər. Hələlik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Here we go again.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın halledici maçlarıyla zengin olan ikinci tur devam eder. Sizinle ben Doktor Ezya. Meksika'dan sonra playoff'a vesigeni 100% özüne temin eden özde grupta birinciyi tutarak Amerika Birleşmiş Devletleri yığması oldu. D grubunda meydan sahipleri Avustralya'nı 2-0 hesabıyla mağlup etti. Türkiye ise Paraguay'a uduzdu 0-1 ve Dünya Çempiyonatı'nı terk etmeli olacak. D grubunda birinci yeri Amerika Birleşmiş Devletleri temin edir. İkinci, üçüncü yerler uğrunda ise Avustralya ve Paraguay üçüncü turda öz aralarında karşılaşacak. C grubunda ise Merakeş Şotlandiya'nı 1-0, Brezilya Haiti'ni 3-0 hesabıyla mağlup ettiler. Brezilya ve Merakeş'in her 4 halı var. Topların farkına göre Brezilya birinci yerde gelir. Şotlandiya bir galibiyle üçüncü yerdedir 3 halla. Haiti ise 0 halla bütün şanslarını yitirir ve Dünya Çempiyonatını Türkiye'den sonra terk eden nöbeti komanda olur. Dünya Çempiyonatının 10. oyun gününde ise nöbeti 4 maç geçirilecek. F grubunda Niderland İsveç'le, Tunis ise Japonya ile karşılaşacak. İ grubunda Almanya, Côte d'Ivoire'la, Ekvador ise Curaçao ile. Bu gruplarda durum belədir. İ grubunda Almanya ve Côte d'Ivoire'ın her 3 halı var, Ekvador ve Curaçao'nun ise halları yoktur. F grubunda İsveç 3 halı 1. yerde gelir, Japonya ve Niderland 2. 3. yerleri bölürler, Tunis ise 0 halla 4. yerdedir. Bir kadar sosyal medyada baş verenler hakta. Yakin ki Instagram'da görmüşsünüz. Norveç komandası Amerika'daki gıdadan narazı kaldılarına göre özleriyle 1 ton müxtəlif balıq, 600 kilo Norveç pendiri, üstəgəl 6000 adet portakal ve yemek hazırlamaq için 3 tanınmış aşbazı da getirirler. Belki de bilirsiniz ki ticari məqsədi olmayan yük kimi qıda məhsullarını belə asan Amerika Birleşmiş Ştatlarına getirmek mümkün değil. Bu xüsusi əməliyyatla FIFA'nın logistik qurumları turnirə yarım il qalarkən məşğul olmağa başladılar. Nəticədə gömrükdə bu yükü saxlayan olmadı, çünki sənədlər artıq təsdiqlənmişdi. Digər məxsusiyyət haqqında turnirin sponsorlarından biri olan məşhur aviyaşirkət FIFA prezidenti Gianni Infantino'ya xüsusi özel təyyarə ayırıb ki, gündə ən azı 2 maççı canlı olarak tribunlardan seyretməyə özünü çatdıra bilsin. Məsafələr çox böyükdür axı. Deyilənə görə bu sponsorluq paketinə daxil olan şərtlərdən biriymiş. Bugünlük bu qədər. Hələlik.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: Yuntarlık bebek 3,9 litrelik Persil yuyucu gel çeşitleri 18,99 kepik. 12 rulonluk papya metbek kağıdı 8,99 kepik. Süper kıymetli keyfiyetli mahsullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: BYD Badamlar'dan açık kapı günleri. 6666 manat ilkin ödenişe Seal 05 veya Destroy 05 senin olsun. Ayakaltı şarj aparatı, NFC kart, servis ve ihtiyat hisselerinde geçerli 12% indirim kartı, 6 yıl veya 150 bin kilometre zamane. İlk 20 müşteri için devlet kayyat nişanı resmileştirilmesi de bizden hediye. Ünvan Badamlar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
0: Bravo Bazar'da Ela Teknik'le sizi gözleyip yalnız 3 gün 1 kilogram teze kartof 59 kepik, 1 kilogram teze soğan 59 kepik. Teklifler 21 İyun tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
3: Taksi sahesinde çalışırsınız, o zaman bilin ki pik saatlerde Yango Pro'dan siparişleri yerine getirmek serfeldi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dek artırılıp Yango Pro tatbikinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve hakikat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.
4: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Dünya Şampiyonası'nın halledici maçlarıyla zengin olan ikinci tur devam edir. Sizinle ben Dr. Ezya. Meksika'dan sonra playoff'a vesigeni 100% özüne temin eden özde grupta birinciyi tutarak Amerika Birleşmiş Devletleri yığması oldu. D grubunda meydan sahipleri Avustralya'nı 2-0 hesabıyla mağlup etti. Türkiye ise Paraguay'a uduzdu 0-1 ve Dünya Şampiyonası'nı terk etmeli olacak. D grubunda birinci yeri Amerika Birleşmiş Devletleri temin edir, ikinci üçüncü yerler uğrunda ise Avustralya ve Paraguay üçüncü turda öz aralarında karşılaşacak. C grubunda ise Merakeş Şotlandiya'nı 1-0, Brezilya Haiti'ni 3-0 hesabıyla mağlup ettiler. Brezilya ve Merakeş'in her 4 halı var, topların farkına göre Brezilya birinci yerde gelir. Şotlandiya bir galibiyle üçüncü yerdedir 3 halla, Haiti ise 0 halla bütün şanslarını yitirir ve Dünya Şampiyonası'nı Türkiye'den sonra terk eden nöbeti komanda olur. Dünya Şampiyonası'nın 10. oyun gününde ise nöbeti 4 maç geçirilecek. F grubunda Niderland İsveç'le, Tunis ise Japonya ile karşılaşacak. İ grubunda Almanya Côte d'Ivoire'la, Ekvador ise Curaçao ile. Bu gruplarda durum belədir. İ grubunda Almanya ve Côte d'Ivoire'ın her 3 halı var, Ekvador ve Curaçao'nun ise halları yoktur. F grubunda İsveç 3 halı birinci yere gelir, Japonya ve Niderland ikinci üçüncü yerleri bölürler, Tunis ise 0 halla 4. yerdedir. Bir kadar sosyal medyada baş verenler hakta. Yakin ki Instagram'da görmüşsünüz. Norveç komandası Amerika'daki gıdadan narazı kaldılarına göre özleriyle 1 ton muhtelif balık, 600 kilo Norveç pendiri, üste gel 6000 adet portakal ve yemek hazırlamak için 3 tanınmış aşbazı da getirirler. Belki de bilirsiniz ki ticari məqsədi olmayan yük kimi qida məhsullarını belə asan Amerika Birleşmiş Ştatlarına getirmek mümkün değil. Bu xüsusi əməliyyatla FIFA'nın logistik qurumları turnirə yarım il qalarkən məşğul olmağa başladılar. Nəticədə gömrükdə bu yükü saxlayan olmadı, çünki sənədlər artıq təsdiqlənmişdi. Digər məxsusiyyət haqqında turnirin sponsorlarından biri olan məşhur aviyaşirkət FIFA prezidenti Gianni Infantino'ya xüsusi özel təyyarı ayırıb ki, gündə ən azı 2 maççı canlı olarak tribunlardan seyir etməyə özünü çatdıra bilsin. Məsafələr çox böyükdür axı. Deyilənə görə bu sponsorluq paketinə daxil olan şərtlərdən biriymiş. Bugünlük bu qədər. Hələlik.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım kaç.